0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü.

Güýbe desem güýetko sizge göngen bul jürek. Demekçe eme uygurça şok jürek degen eldigirdi Turajan Obulkasymdan atkarysyndygyňyzlar.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayhucolu casalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Hurmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Sen jetelip jarışqa qatışıp, jaşı, jınısına negiz, teke, çebiç, serge sıyaktuu gruppalarga bölünüp jarıştı. Nakmayda maanayı kızu alparılıp, baalovçuları ölçömdü bekem turup, jarıştın adil tartiptü bolusuna çınığı kepele tıkıldı. Sonunda tuñguch ret jarışqa qatışqan Çağanqul aylı Jambıtaş kıştağındakı malçı Jaksılık Rahmatullanın Nasıldı tekesinin salmağı, dene tulkusu, tıvıt mölçörü jana tıvıtının kılçıldık darajası. Qatarlı jaktardan görünüktü artıqçılığı menen birinçilikke ye boldu. Sonunda tuñguş jolu jarışqa qatışqan Çağanqul aylı Jambıtaş kıştağındakı malçı Jaksılık Rahmatullanın nasıldı tekesinin salmağı, dene tulkusu, tıvıt mölçörü jana tıvıtının kılçıktık darajası qatarlı jaktardan görünüktü artıqçılığı menen birinçilikke ye boldu. Aralşı arçası Lastık kıştağındakı malçı Nartay Baken üy bölösünün tavıttu etkisi birinci darajalı siliq jana ekinci darajalı siliqqa ye boldu. Oşonu menen kıymılda dağı ekonomikalık metisteştirip ulaqtardı bağlap salıştırunu kulaş jayıldırdı. Iştık turgunu Nartay mınday dedi. Ötü kuandım. Çengil tavıttu etkisinin siliqqa ye bolğunu demedeki uaqıttardakı emgegimdin bekerge getpegenin düşündürüd. Mından kiyin men dağı ulağandı jakşı көңіл қойып бағып, тывытты ечкінің ансайын суы, тывытының ансайын ішке болып, түшімінің ансайын жоғары болуысына чымырқаным. Жақынғы жылдардан бері Чеңгіл ауданы тывытты ечке өзгөчө кесібіне аябай мәні беріп, насыл таңдап жетіштіріп, тұқым асылдаштыруыны сызыл құлаш жайылдырып, Чеңгіл тывытты ечкісін мемлекеттік мал чарба, үй құштары тұқым баалу, тұқым қуалу байлығы жаңа насыл қатарына кіргізді. Çengil odanın Çengil tıvıttu eçkisi birinci kezektu mamlekettik tıvıttu eçki baylığın qazu jana nasıl jetiştirünü salıştırıp bağlıdı, üç türdü siliqa ye boldı. Çengil odandık ayıl jarva, ayıl kıştak idarasının başçısı Mağaz Navan mınday dedi. Кейінгі арымда Çengil odanı malçılık ilim teknika jurtu orındarı menen bolğun kızmattaştıkta tereңдештіріп, tıvıttu eçki asıl nasılın jakşılı salmağın sızıl zor oytup, Aşan içke tipteki nasıldı tandap jetiştirünü töp kulaş jayıldırıp, asıl sapatu nasıldı eçkilerde asıldaştırıp, tandap saktap kalu, ölçümdüşkün göveytü nasıl tovun uyumdaştırıp kurup, nasıl tovunun kurulmasın sızıl asıldaştırıp, tıvıt sapatını östürüt. Hazırga çeyin, Çengil odanında bağılıp çatkan tıvıttu eçke 81.200 tuyaqa jetip, sapatu tukumun korgu, markesi östürülgün, Malçılardın kireşesi aşırılgan jaksı, jakşı tüzülüştü kalıptaştırdı.

Hotende yazrak çağın cavartından gün alavulutan atavanın temperatura son bir işte. 22 Celsius gradusulu düştükten 3-4 bal şamal çıkart. Jogorda varayının aldığım malumat tutunuzlar. Bugünkü canlıktar bir öz ayaldamasına jetti. Ukkanınızlar rahmat. Bu jolku bir yüzdeki makalalarda oturandır Roza Kızabek Begim Atakmat, Abdümecit Musa. Dektorlar Gülnar Abdurasul, Abdunur Saken, Bakloçu Ömürbek Toktubek. Redaktorlar Asgat Kamza, Kaşkarbay Turdağlı. Cevap redaktoru Mamit Emin Turdağlı. Dağda köp mazmundar dukkunuzlar je görgünüzdür gelse saluşu tiñ abonatör terminalını çürüp alsañızlar bolot. Emi Arlotelnin ırlarından ugasızlar.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Atlanta draft challenge ai tavana temperatura 11 derece 21 Celsius gradus şilu bat üstündük tön sıdırım cil cüret. Koytunda gün bulut olu artana draft challenge ai tavana temperatura 9 derece 20 Celsius gradus şilu bat üstündük tön sıdırım cil cüret. Şıkhanızda gün açık bulu artından gün ala bulutlara tavana temperatura 10 derece 20 Celsius gradus şilu bat üstündük sıdırım cil cüret. Sancıda gün açık bulu artından gün ala bulutlara tavana temperatura 10 derece 20 Celsius gradus şilu bat üstündük sıdırım cil cüret. Kumulda gün açık bulu artından gün ala bulutlara tavana temperatura 9'da 24 Celsius gradus şilu çıkış döndükten 3-4 bal şamal çıkart. Turpanda gün bulut olu artıdan azırak çağın cay tavanı temperatura 19'da 30 Celsius gradus şilu çıkış döndükten 3-4 bal şamal çıkart. Korulda gün bulut tu havanın temperatura 9'da 22 Celsius gradus şilu batıştan sıdırım cil cüret. Aksu'da gün bir kulu artıdan gün ala buluttan atavanın temperatura 12'de 25 Celsius gradus şilu batıştan sıdırım cil cüret. Artışta durakçağın cavartından gün açıla tavanın temperatura 13-19 Celsius gradus şilu batış düştükten sıdırım cil cüret. Kaşkar'da gün bulutlu havanın temperatura 13-22 Celsius gradus şilu batış tündükten sıdırım cil cüret. Hotende durakçağın cavartından gün ala buluttan tavanın temperatura 15'te 22 Celsius gradus şilu düştükten 3-4 bal şamal çıkart. Jogorda varayının aldığım malumat tuttuğunuzdar. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызабек Бегим Атахмат, Абдымжит Муса, дикторлор Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлор Аскат Камза, Кашкар Байтурдаалы, жооп редактору Мамитмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абонаттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлотелнин ырларынан угасыздар.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası jatjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Akli direktuu maalımat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüre taasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şinjaŋdı körsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın janlanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörülgülü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Gül süyü beleге, gül ümit çırağı. Ardayım canımızlarda sizler için gül sungan, çın dilinen ır sungandar göp bolsun degen tilekmenin, süyünün süyküm gayrıgın gayrıgan, men jarıma gül tüzdim degen uyğurça, eldigirdi, abilemettin atkarısında uğazsızlar.

soğuk daireler arasında bayhuç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi, Şincan Radyo

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların birbirine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.